Havalı duyar dinle budan. Suyu da duyar dinle su iç. Koyun da duyar dağrı. Lansı gil utma deyen. Yer batmıştan ağrı maha. Muzika mängi basada. Meid meyi yer gidesse ite. Ja neid, kes sõitsid mees.